0: ailelere kesinti değil destek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 2027 bütçe görüşmeleri sürerken Aile Bakanlığı'nın yaklaşık 540 milyon euroluk tasarruf arayışında olduğu ve ailelere yönelik bazı desteklerin de kesinti listesinde bulunduğu bildirildi. Sosyal Yardım Birliği VDK özellikle ebeveyn parasında yapılması muhtemel kısıtlamalara karşı uyarıda bulundu. HDK Başkanı Bentele, ebeveyn parasının yaklaşık 20 yıldır enflasyona göre güncellenmediğini belirterek, şimdi kesinti tartışmalarının yürütülmesini yanlış bir sinyal olarak değerlendirdi. Bentele, aile kurmanın ekonomik bir risk haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Birlik özellikle 14 aylık ödeme süresinin kısaltılması, ödeme oranlarının düşürülmesi ve düşük gelirli ailelere yönelik ek desteklerin azaltılmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. İkiz ve 300 çocuk sahibi ailelere verilen yardımlarla kardeş bonuslarının kaldırılması ihtimali de eleştirildi. FDK ayrıca tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlere sağlanan nafaka avansı desteğinde olası kesintilerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Birlik düşük gelirli aileler ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynlerin kesintilerden en ağır şekilde etkileneceğini belirtti.

koalisyon hükümetinin elten gelti güçlendirme ve ödeme sınırlarını artırma sözü verdiğini hatırlatan Bentele, hükümeti bu taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. FADK aile desteklerinin hayat pahalılığına göre düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı kararlarının ardından Türkiye siyasetinde tansiyon yükseldi. Ankara'daki CHP genel merkezine polis müdahalesi düzenlenirken parti çevresinden 13 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Muhalefet yaşananları yargı ve güvenlik eliyle siyasi baskı olarak değerlendiriyor. Sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan çevik kuvvet ekipleri Ankara Valiliği'nin talimatı doğrultusunda parti binasına müdahale etti. Parti binası içinde bulunan Cumhuriyet Halk Partililer müdahaleye karşı direniş gösterirken çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Olaylar sırasında görüntü almaya çalışan gazetecilerin de polis tarafından engellendiği ve bazı basın mensuplarının bina dışına çıkarıldığı aktarıldı. Gelişmelerin merkezinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayına ilişkin devam eden hukuk süreci bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kurultayı geçersiz sayarak Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmüş ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık zanlılar hakkında rüşvet, kara para aklama ve kurultay delegelerinin oylarını etkileme suçlamalarının bulunduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve muhalefet temsilcileri yaşanan süreci yargı darbesi olarak nitelendirirken iktidarın ana muhalefet partisini zayıflatmaya çalıştığını savundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da Özgür Özel'in görevden alınmasını hukuk devleti ve demokrasiye ağır darbe şeklinde değerlendirdi. Hükümet ise yargının bağımsız olduğunu ve siyasi müdahale iddialarını reddediyor. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada toplumsal dayanışma çağrısı yaparak korkmayacağız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümet hakkındaki tartışmalar ise erken seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Almanya'nın Hamm kentinde çevre örgütleri ve iklim aktivistleri hükümetin planladığı yeni doğalgaz santrallerine karşı bu hafta sonu başlayacak iklim kampı ve 30 Mayıs'taki gösteriyle sokağa çıkıyor. Gelen de ittifakı doğalgazın hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de küresel çatışmaları körüklediğini vurguluyor. Aktivist Fran Leitner, doğalgazın geçiş teknolojisi olarak sunulmasına rağmen kömür kadar kirli olduğunu, üretim ve taşımada açığa çıkan metanın kısa vadede karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazı etkisi yarattığını belirtiyor. Protestocular Ekonomi Bakanı Katerina Reiche'nin 20 yeni gaz santrali planını eleştiriyor ve bunun fosil bağımlılığını sürdürdüğünü savunuyor. Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ölçekli enerji ithalatı planlarının da uluslararası gerilimleri artırdığı ifade ediliyor. Aktivistler ayrıca fracking'in çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini, enerji maliyetlerinin ise halkın üzerine yıkıldığını söylüyor. Yeni bina modernizasyonu yasasının doğal gazlı ısıtmayı fiilen koruduğu ve özellikle kiracıları belirsizlik içinde bıraktığı belirtiliyor. Hamm'daki kampta atölyeler ve sivil itaatsizlik eğitimleri düzenlenecek. Aktivistler eylemlerinin enerji şirketlerinin politikalarına karşı olduğunu vurgulayarak kitlesel blok... Almanya'da hükümetin enerji dönüşümü planları eyalet yönetimlerinin sert eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Ekonomi Bakanı Katerina Reiche tarafından hazırlanan ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sınırlandıracağı belirtilen reform tasarısı eyaletlerin tepkisini çekti. Nordenay'da düzenlenen Enerji Bakanları Konferansı

0: Bunun ardından komşu aşağı Saksonya Enerji Bakanı Christian Meyer, eyaletlerin yenilenebilir enerji yatırımlarının sürdürülmesi konusunda ortak tutum aldığını açıkladı. Enerji dönüşümünün hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirten Meyer, bunun partiler üstü geniş bir uzlaşı olduğunu söyledi. Tartışmaların merkezinde ise Bakan Ryken'in hazırladığı yeni şebeke paketi bulunuyor. Tasarı, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının elektrik şebekesi kapasitesiyle daha sıkı uyumlu hale getirilmesini öngörüyor. Buna göre şebeke yetersizliği nedeniyle devre dışı bırakılan yeni yenilenebilir enerji tesislerine artık tazminat ödenmeyecek. Eyalet yönetimleri ise bu düzenlemelerin yatırımları yavaşlatacağından endişeli. Christian Meyer, çözümün tazminatları kaldırmak değil, elektrik şebekesinin daha hızlı genişletilmesi olduğunu savundu. Yaşanan anlaşmazlık, Almanya'da enerji dönüşümünün nasıl şekilleneceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hükümet harcamaları kontrol altında tutmayı hedeflerken, eyaletler yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılmasını istiyor. Önümüzdeki dönemde Berlin'le eyalet yönetimleri arasında yoğun müzakereler yaşanması bekleniyor. Alman ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %0,3 büyüme kaydetti. Almanya İstatistik Dairesi'ne göre büyümede özellikle ihracattaki %3,3'lük artış etkili oldu. Kimya, ilaç ve metal ürünleri ihracatı öne çıkan kalemler arasında yer aldı. Son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen ekonomide 2025'teki %0,5'lik büyümenin ardından bu artış sınırlı bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak yüksek enerji fiyatları ve sanayideki zayıflık endişeler yaratmayı sürdürüyor. Almanya nominal gayri safi yurt içi hasılada 5,45 trilyon dolarla dünya üçüncüsü konumunu korurken satın alma gücü paritesine göre 6. sırada yer alıyor. Öte yandan Şubat ayında şirket iflasları yıllık bazda %0,7 geriledi. İFO İş Dünyası Güven Endeksi ise Mayıs ayında 85 puana yükselerek iş dünyasında sınırlı bir iyileşmeye işaret etti. Genel tablo ekonomide hafif bir ilkbahar havası oluşsa da kalıcı toparlanmaya dair belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem, arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Fasanen Hofschule adresinde sahnelenecek. Topluluk izleyicilere "Gülmeyene bilet parası iadesi" esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka meraklı kalın. Elten Geld'de yapılması muhtemel ki...
1: 105,8 Radyo Kassel.

0: kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kavuşamadık.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Ailelere kesinti değil destek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Mayıs Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 2027 bütçe görüşmeleri sürerken Aile Bakanlığı'nın yaklaşık 540 milyon euroluk tasarruf arayışında olduğu ve ailelere yönelik bazı desteklerin de kesinti listesinde bulunduğu bildirildi. Sosyal Yardım Birliği VDK özellikle ebeveyn parasında yapılması muhtemel kısıtlamalara karşı uyarıda bulundu. VDK Başkanı Bentele ebeveyn parasının yaklaşık

20 yıldır enflasyona göre güncellenmediğini belirterek şimdi kesinti tartışmalarının yürütülmesini yanlış bir sinyal olarak değerlendirdi. Bentele, aile kurmanın ekonomik bir risk haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Birlik özellikle 14 aylık ödeme süresinin kısaltılması, ödeme oranlarının düşürülmesi ve düşük gelirli ailelere yönelik ek desteklerin azaltılmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. İkiz ve 300 çocuk sahibi ailelere verilen yardımlarla kardeş bonuslarının kaldırılması ihtimali de eleştirildi. FADK ayrıca tek başına çocuk yetiştiren ebeveynlere sağlanan nafaka avansı desteğinde olası kesintilerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Birlik, düşük gelirli aileler, engelli çocuğu olanlar, erken doğum yapan aileler ve çocuklarını tek başına büyüten ebeveynlerin kesintilerden en ağır şekilde etkileneceğini belirtti. Koalisyon hükümetinin elten gelti güçlendirme ve ödeme sınırlarını artırma sözü verdiğini hatırlatan Bentele, hükümeti bu taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. FADK aile desteklerinin hayat pahalılığına göre düzenli olarak güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yargı kararlarının ardından Türkiye siyasetinde tansiyon yükseldi. Ankara'daki CHP genel merkezine polis müdahalesi düzenlenirken parti çevresinden 13 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

ellendiği ve bazı basın mensuplarının bina dışına çıkarıldığı aktarıldı. Gelişmelerin merkezinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kurultayına ilişkin devam eden hukuk süreci bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kurultayı geçersiz sayarak Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmüş ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesine hükmetmişti. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden 13 kişi gözaltına alındı. Savcılık zanlılar hakkında rüşvet, kara para aklama ve kurultay delegelerinin oylarını etkileme suçlamalarının bulunduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve muhalefet temsilcileri yaşanan süreci yargı darbesi olarak nitelendirirken iktidarın ana muhalefet partisini zayıflatmaya çalıştığını savundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch da Özgür Özel'in görevden alınmasını hukuk devleti ve demokrasiye ağır darbe şeklinde değerlendirdi. Hükümet ise yargının bağımsız olduğunu ve siyasi müdahale İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada toplumsal dayanışma çağrısı yaparak korkmayacağız mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: İran Savaşı'nın faturası büyüyor. İşten çıkarmalar gündemde.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim Almanya ekonomisinde giderek daha fazla hissediliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın araştırmasına göre şirketlerin büyük bölümü enerji, nakliye ve ham madde fiyatlarındaki artışı en büyük ekonomik risk olarak görüyor. DİHK'nın binlerce şirketle yaptığı ankete göre işletmelerin %83'ü savaşın faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle yükselen enerji maliyetleri, taşımacılık giderleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Birçok firma yatırımları ertelemeyi planlarken her 4 şirketten biri personel azaltımını gündemine aldı. Uzmanlara göre krizin faturası yalnızca şirketlere değil, çalışanlara da çıkacak. Enerji ve üretim maliyetlerindeki artışın işten çıkarmalar, kısa çalışma uygulamaları ve ücret baskısı riskini artırabileceği belirtiliyor. Özellikle sanayi, lojistik ve enerjiye bağımlı sektörlerde çalışanların önümüzdeki dönemde daha fazla güvencesizlikle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler ayrıca yükselen enerji fiyatlarının market raflarından ulaşıma kadar günlük yaşam maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası da Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu uzun süre yüksek tutabileceğine dikkat çekiyor. DİHK ise Alman ekonomisinin zaten yıllardır kriz baskısı altında olduğunu belirterek hükümete enerji fiyatlarını düşürme ve şirketleri destekleyecek reformlar yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların bölgedeki Amerikan askerlerini İran kaynaklı tehditlerden korumak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İran medyası ise özellikle Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak adasında can kayıpları yaşandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara temkinli bir yanıt verirken ateşkesin ihlal edilmesi halinde misilleme haklarının saklı olduğunu açıkladı. İran ayrıca hava savunma sisteminin bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir savaş uçağının İran hava sahasına girdiğini öne sürdü. Gerilime rağmen diplomatik temaslar sürüyor. Üst düzey İranlı müzakereciler Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler gerçleştirirken ABD Dışişleri Bakanı hala bir anlaşma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la ya anlamlı bir anlaşma yapılacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını belirterek deniz ablukasının süreceğini açıkladı. Trump ayrıca müzakere heyetine acele etmemeleri talimatı verdiğini söyledi. Almanya'da demokrasiye duyulan güvenin giderek zayıfladığına dair tartışmalar sürerken Hessen'de yapılan yeni bir araştırma toplumdaki endişeyi bir kez daha ortaya koydu. Ankete göre halkın yaklaşık 1/4'ü demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Özellikle gençler ve kadınlar daha kaygılı bir tablo çizerken en büyük sorunlar arasında siyasetçilere güvensizlik, sosyal medyanın etkisi ve siyasal kutuplaşma gösteriliyor. Katılımcıların büyük bölümü ayrıca siyasetin kendi çıkarlarını temsil etmediğini düşünüyor. Buna rağmen ülkede demokrasiye karşı olan Nazi Partisi olarak değerlendirilen aşırı sağcı Alternatif für Deutschland'ın oy oranının %27'lere yaklaşması tartışmaları daha da büyütüyor. Eleştiriler ise sadece bugünün siyasetiyle sınırlı değil. Almanya'nın geçmişine gönderme yapan yorumlarda Nazi döneminde görev almış bazı isimlerin savaş sonrası yıllarda bakan, Anayasa Mahkemesi hakimi hatta şansölye yapılarak ödüllendirildiği bir ülkede bugün demokrasinin tehlikede olup olmadığı sorusunun ironik bulunduğu ifade ediliyor. Bir başka tartışma konusu da siyasetle seçmen arasındaki ilişki. Hayat pahalılığı, sosyal kesintiler ve güvencesizlik nedeniyle geniş kesimlerin tepkisi artarken birçok kişi siyasetçilerin halka adeta hayatınızı zorlaştırıyoruz ama yine de bizi anlayın mesajı verdiğini düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların büyük bir bölümü kendi yaşadıkları bölgelerde günlük birlikte yaşamı hala olumlu değerlendiriyor. Yani Berlin'de siyaset sertleşirken sokakta insanlar şimdilik birbirine tamamen sırtını dönmüş değil. Almanya'da Der Spiegel Die Zeit tarafından geliştirilen yeni bir dijital araştırma aracı, vatandaşların aile büyüklerinin NSDAP yani Nazi Partisi üyeliğini kolayca sorgulamasına imkan tanımasıyla ülke gündemine oturdu. Araç kısa sürede Almanya'nın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok kişi ailelerinden yıllarca duydukları dede siyasete hiç karışmazdı ya da nine gizlice Yahudilere yardım ederdi gibi anlatıların gerçeği yansıtmadığını fark etti. Uzmanlara göre savaş sonrası dönemde NSDAP üyeliği aile içinde çoğunlukla gizlenen bir konuydu ve kamuoyunda gerçek Nazi sadece Hitler'di. Algısı uzun süre varlığını sürdürdü. Elbette Goebbels gelecek için cumalar hareketine, Göring ise sağcılara karşı büyük anneler hareketine dahildi. Yıllarca insanlar aktif Nazilerin savaştan sonra cezalandırıldığını düşündüler. Tarihsel araştırmalar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Nürnberg'teki savaş suçları yargılamalarında Nazi yönetiminin üst düzey isimleri idam cezasına çarptırılırken çok sayıda eski NSDAP üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin siyaset, ekonomi ve yargı kurumlarında önemli görevlere getirildi. Örneğin eski SA subayı Theodor Oberlander savaş sonrası Adenauer kabinesine bakanlık yaptı. Benzer şekilde SA üyesi Willy Geiger, Nazi döneminde Yahudi gazetecilere yönelik meslek yasaklarını savunduğu halde Anayasa Mahkemesi yargıçlığına yükseldi. Eski askeri deniz yargıcı Hans Filibinger, Baden-Württemberg'de başbakanlık görevine geldi. Eski NSDAP kadrosuna Kurt Georg Kiesinger ise Almanya'nın 3. şansölyesi oldu. Savaş sonrası dönemde birçok eski Nazi üyeliklerini yanlışlıkla başvurdum, sadece mitinge katıldım, moda nedeniyle kahverengi giyiyordum gibi gerekçelerle açıklamaya çalıştı. Yeni dijital araç aile geçmişine dair merakı artırsa da uzmanlar bunun gerçek bir yüzleşme anlamına gelmediğini vurguluyor. Ayrıca günümüzde bazı gençlerin aşırı sağ eğilimleri nedeniyle bu bilgileri övünç kaynağı olarak görme tehlikesine dikkat çekiliyor. Sosyologlar son 10 yılda Almanya'da toplumun genelinde belirgin bir sağa kayma yaşandığını, aşırı sağ partilerin güçlendiğini, aşırı sağ gösterilerin ve şiddet olaylarının arttığını belirtiyor. Bu ortamın genç kuşakları da etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumun 1/3'ünün aşırı sağ görüşlere yakın durduğu bir ortamda geçmişte tabu olan söylemler bugün giderek normalleşiyor. Yaşlı kuşakların çoğunlukla merkez partilere oy verdiği belirtilirken bazı büyük ebeveynlerin sorgulayabildikleri bir döneme girildiği yorumları yapılıyor. Toplumsal tartışmalar sürerken araştırma aracının hem tarihsel yüzleşme hem de güncel siyasal eğilimler açısından yeni bir tartışma alanı açtığı değerlendiriliyor. Kassel'in köklü tiyatro topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor. Ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem arkadaşları Yırtık Emine ve Oynak Zilli ile birlikte bizimle de karşılaşacakları absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Mürike Strasse 66 adresinde bulunan Fasenhofschule'de sergilenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi alan polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyen yurttaşlara biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. İzmir Valiliği meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermedi ve adres olarak Gündoğdu Meydanı'nı önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise yer değişikliğine gitmedi. Bunun üzerine meydan çevresine çok sayıda toma ve çevik kuvvet konuşlandırıldı. Sloganlarla alana girmek isteyen yurttaşlara müdahale edilirken Özel ve kalabalık grup Gündoğdu yönüne yürüdü. Özel, Cumhuriyet Bulvarı'nda yaptığı konuşmada destekçilerine bu öfkeyi umuda çevirme zamanı diyerek seslendi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberleri genel olarak özet olarak verdiğimiz için detayları okumak için internet sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. www.radyokassel.de
4: 105.8 Radyo Kassel.
5: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
6: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
7: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: İran Savaşı'nın faturası büyüyor. İşten çıkarmalar gündemde.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim Almanya ekonomisinde giderek daha fazla hissediliyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın araştırmasına göre şirketlerin büyük bölümü enerji, nakliye ve ham madde fiyatlarındaki artışı en büyük ekonomik risk olarak görüyor. DİHK'nın binlerce şirketle yaptığı ankete göre işletmelerin %83'ü savaşın faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle yükselen enerji maliyetleri, taşımacılık giderleri ve tedarik zincirindeki aksaklıklar şirketler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Birçok firma yatırımları ertelemeyi planlarken her 4 şirketten biri personel azaltımını gündemine aldı. Uzmanlara göre krizin faturası yalnızca şirketlere değil, çalışanlara da çıkacak. Enerji ve üretim maliyetlerindeki artışın işten çıkarmalar, kısa çalışma uygulamaları ve ücret baskısı riskini artırabileceği belirtiliyor. Özellikle sanayi, lojistik ve enerjiye bağımlı sektörlerde çalışanların önümüzdeki dönemde daha fazla güvencesizlikle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ekonomistler ayrıca yükselen enerji fiyatlarının market raflarından ulaşıma kadar günlük yaşam maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası da Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu uzun süre yüksek tutabileceğine dikkat çekiyor. DİHK ise Alman ekonomisinin zaten yıllardır kriz baskısı altında olduğunu belirterek hükümete enerji fiyatlarını düşürme ve şirketleri destekleyecek reformlar yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Nisan ayında ilan edilen ateşkese rağmen İran'a yeni hava saldırıları düzenledi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, operasyonların bölgedeki Amerikan askerlerini İran kaynaklı tehditlerden korumak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. İran medyası ise özellikle Hürmüz Boğazı yakınındaki Larak adasında can kayıpları yaşandığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu saldırılara temkinli bir yanıt verirken ateşkesin ihlal edilmesi halinde misilleme haklarının saklı olduğunu açıkladı. İran ayrıca hava savunma sisteminin bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü ve bir savaş uçağının İran hava sahasına girdiğini öne sürdü. Gerilime rağmen diplomatik temaslar sürüyor. Üst düzey İranlı müzakereciler Katar'ın başkenti Doha'da görüşmeler gerçekleştirirken ABD Dışişleri Bakanı hala bir anlaşma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la ya anlamlı bir anlaşma yapılacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını belirterek deniz ablukasının süreceğini açıkladı. Trump ayrıca müzakere heyetine acele etmemeleri talimatı verdiğini söyledi. Almanya'da demokrasiye duyulan güvenin giderek zayıfladığına dair tartışmalar sürerken Hessen'de yapılan yeni bir araştırma toplumdaki endişeyi bir kez daha ortaya koydu. Ankete göre halkın yaklaşık 1/4'ü demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyor. Özellikle gençler ve kadınlar daha kaygılı bir tablo çizerken en büyük sorunlar arasında siyasetçilere güvensizlik, sosyal medyanın etkisi ve siyasal kutuplaşma gösteriliyor. Katılımcıların büyük bölümü ayrıca siyasetin kendi çıkarlarını temsil etmediğini düşünüyor. Buna rağmen ülkede demokrasiye karşı olan Nazi Partisi olarak değerlendirilen aşırı sağcı Alternatif für Deutschland'ın oy oranının %27'lere yaklaşması tartışmaları daha da büyütüyor. Eleştiriler ise sadece bugünün siyasetiyle sınırlı değil. Almanya'nın geçmişine gönderme yapan yorumlarda Nazi döneminde görev almış bazı isimlerin savaş sonrası yıllarda bakan, Anayasa Mahkemesi hakimi, hatta şansölye yapılarak ödüllendirildiği bir ülkede bugün demokrasinin tehlikede olup olmadığı sorusunun ironik bulunduğu ifade ediliyor. Bir başka tartışma konusu da siyasetle seçmen arasındaki ilişki. Hayat pahalılığı, sosyal kesintiler ve güvencesizlik nedeniyle geniş kesimlerin tepkisi artarken birçok kişi siyasetçilerin halka adeta hayatınızı zorlaştırıyoruz ama yine de bizi anlayın mesajı verdiğini düşünüyor. Öte yandan ankete katılanların büyük bir bölümü kendi yaşadıkları bölgelerde günlük birlikte yaşamı hala olumlu değerlendiriyor. Yani Berlin'de siyaset sertleşirken sokakta insanlar şimdilik birbirine tamamen sırtını dönmüş değil. Almanya'da Der Spiegel Die Zeit tarafından geliştirilen yeni bir dijital araştırma aracı, vatandaşların aile büyüklerinin NSDAP yani Nazi Partisi üyeliğini kolayca sorgulamasına imkan tanımasıyla ülke gündemine oturdu. Araç kısa sürede Almanya'nın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Birçok kişi ailelerinden yıllarca duydukları dede siyasete hiç karışmazdı ya da nine gizlice Yahudilere yardım ederdi gibi anlatıların gerçeği yansıtmadığını fark etti. Uzmanlara göre savaş sonrası dönemde NSDAP üyeliği aile içinde çoğunlukla gizlenen bir konuydu ve kamuoyunda gerçek Nazi sadece Hitler'di algısı uzun süre varlığını sürdürdü. Elbette Goebbels gelecek için Cumalar hareketine, Göring ise sağcılara karşı Büyük Anneler hareketine dahildi. Yıllarca insanlar aktif Nazilerin savaştan sonra cezalandırıldığını düşündüler. Tarihsel araştırmalar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Nürnberg'teki savaş suçları yargılamalarında Nazi yönetiminin üst düzey isimleri idam cezasına çarptırılırken çok sayıda eski NSDAP üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin siyaset, ekonomi ve yargı kurumlarında önemli görevlere getirildi. Örneğin eski SA subayı Theodor Oberländer savaş sonrası Adenauer kabinesinde bakanlık yaptı. Benzer şekilde SA üyesi Willy Geiger, Nazi döneminde Yahudi gazetecilere yönelik meslek yasaklarını savunduğu halde Anayasa Mahkemesi yargıçlığına yükseldi. Eski askeri deniz yargıcı Hans Filibinger, Baden-Württemberg'de başbakanlık görevine geldi. Eski NSDAP kadrosuna Kurt Georg Kiesinger ise Almanya'nın 3. şansölyesi oldu. Savaş sonrası dönemde birçok eski Nazi üyeliklerini yanlışlıkla başvurdum, sadece mitinge katıldım, moda nedeniyle kahverengi giyiyordum gibi gerekçelerle açıklamaya çalıştı. Yeni dijital araç aile geçmişine dair merakı artırsa da uzmanlar bunun gerçek bir yüzleşme anlamına gelmediğini vurguluyor. Ayrıca günümüzde bazı gençlerin aşırı sağ eğilimleri nedeniyle bu bilgileri övünç kaynağı olarak görme tehlikesine dikkat çekiliyor. Sosyologlar son 10 yılda Almanya'da toplumun genelinde belirgin bir sağa kayma yaşandığını, aşırı sağ partilerin güçlendiğini, aşırı sağ gösterilerin ve şiddet olaylarının arttığını belirtiyor. Bu ortamın genç kuşakları da etkilediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre toplumun 1/3'ünün aşırı sağ görüşlere yakın durduğu bir ortamda geçmişte tabu olan söylemler bugün giderek normalleşiyor. Yaşlı kuşakların çoğunlukla merkez partilere oy verdiği belirtilirken bazı büyük ebeveynlerin acaba torunum aşırı sağcı mı diye sorgulayabildikleri bir döneme girildiği yorumları yapılıyor. Toplumsal tartışmalar sürerken araştırma aracının hem tarihsel yüzleşme hem de güncel siyasal eğilimler açısından yeni bir tartışma alanı açtığı değerlendiriliyor. Kassel'in Köklüye Tiyatro Topluluğu ilk sahne tiyatrosu yeni komedi oyunu Bir İyi Adem'le 30 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Feridun Dört Kardeş'in yazdığı oyunun yönetmenliğini Hakan Yılmaz yapıyor. Hikayede Adem'e gelen gizemli bir telefonla dünyanın yok olacağı bildiriliyor ve dünyayı kurtarmanın tek yolunun iyi bir insan bulmak olduğu söyleniyor. Bunun üzerine Adem arkadaşları yırtık Emine ve oynak zilli ile birlikte bizimle de karşılaşacakları absürt ve komik bir yolculuğa çıkıyor. Oyun hem güldürmeyi hem düşündürmeyi hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Gösteri saat 19'da Mürike Strasse 66 adresinde bulunan Fasnachtshof'da sergilenecek. Topluluk izleyicilere gülmeyene bilet parası iadesi esprisiyle keyifli bir akşam vaat ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı miting öncesi alan polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyen yurttaşlara biber gazı ve tazikli suyla müdahale edildi. İzmir Valiliği meydanın miting alanı olmadığı gerekçesiyle etkinliğe izin vermedi ve adres olarak Gündoğdu Meydanı'nı önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi ise yer değişikliğine gitmedi. Bunun üzerine meydan çevresine çok sayıda toma ve çevik kuvvet konuşlandırıldı. Sloganlarla alana girmek isteyen yurttaşlara müdahale edilirken Özel ve kalabalık grup Gündoğdu yönüne yürüdü. Özel, Cumhuriyet Bulvarı'nda yaptığı konuşmada destekçilerine bu öfkeyi umuda çevirme zamanı diyerek seslendi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kazan'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. Haberleri genel olarak özet olarak verdiğimiz için detayları okumak için internet sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. www.radyokassel.de
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Evet değerli dinleyiciler, Eda ve Mihrican arkadaşlarımız bugün gelemediler. Onların yokluğunu hissettirmemek gayesiyle onların hazırladığı programla sürdürüyoruz yayınımızı. Geçmiş olsun.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.